0: Vadisi kim öğretmenin kotelekçi.
1: Baya hanıra la gördüğüm uydemiz. Bir şey etime bacım. Bu mutlu bile koşu foğla ufumuna hekaktı bak. Çilen kokarın yani bu.

Yedin var mı canlı? Mucun can gel, karım cahil. Karım cahil, mucun masam mı canlı? Masam mı canlı? Mucun malim boy. Malim boy, mucun ama cevap Allah, tüm iman cevap Allah. Can cahil, mucun kalp cahil bin tücük, yaşı cahil bin tücük, makam mucay bin tücük, haydi cahil bin tücük. Haydi cahil bin tücük, mucun amin duvarda. Amin duvarda, mucun yorun cahil kavuk yor. Makam mucay, mucun ilma mucun karam cahil. Karam cahil mucun ama mucun besin dagam. Yasin cahil, mucun mutluki yasin cahil. Akbala yasin cahil.